Soru var. Soru. Soru. Var. Soru. Var. Soru. Var. Soru. Var. Soru. Var. Soru. Var. Soru. Var. Soru. Var. Soru. Var. Soru. Var. Soru. Var. Soru. Var. Soru. Var. Soru. Var. Soru. Var. Soru. Var. Soru. Var. Soru. Var. Soru. Var. Soru. Var. Soru. Var. Soru. Var. Soru.

Why?
Duru. Vay. Duru. Vay. Duru. Vay. Duru. Vay. Duru. Vay. Duru. Vay. Duru. Vay. Duru. Vay. Duru. Vay. Duru. Vay. Duru. Vay. Duru. Vay. Duru. Vay. Duru. Vay. Duru. Vay. Duru. Vay. Duru. Vay. Duru. Vay. Duru. Vay. Duru. Vay. Duru. Vay. Duru. Vay. Duru. Vay. Duru. Vay.

Kürü. Vay. Kürü. Vay. Kürü. Vay. Kürü. Vay. Kürü. Vay. Kürü. Vay. Kürü. Vay. Kürü. Vay. Kürü. Vay. Kürü. Vay. Kürü. Vay. Kürü. Vay. Kürü. Vay. Kürü. Vay. Kürü. Vay. Kürü. Vay. Kürü. Vay. Kürü. Vay. Kürü. Vay. Kürü. Vay. Kürü. Vay. Kürü. Vay. Kürü. Vay. Kürü. Vay. Kürü. Vay. Kürü. Vay. Kürü. Vay. Kürü. Vay. Kürü. Vay. Kürü. Vay. Kürü. Vay. Kürü. Vay. Kürü. Vay. Kürü. Vay. Kürü. Vay. Kürü. Vay. Kürü. Vay. Kürü. Vay. Kürü. Vay. Kürü. Vay. Kürü. Vay. Kürü. Vay. Kürü. Vay. Kürü. Vay. Kürü. Vay. Kürü. Vay. Kürü. Vay. Kürü. Vay. Kürü. Vay. Kürü. Vay. Kürü. Vay. Kürü. Vay. Kürü. Vay. Kürü. Vay. Kürü. Vay. Kürü. Vay. Kürü. Vay. Kürü. Vay. Kürü. Vay. Kürü. Vay. Kürü. Vay. Kürü. Vay. Kürü. Vay. Kürü.

Vay. Yürü. Vay. Yürü. Vay. Yürü. Vay. Yürü. Vay. Yürü. Vay. Yürü. Vay. Yürü. Vay. Yürü. Vay. Yürü. Vay. Yürü. Vay. Yürü. Vay. Yürü. Vay. Yürü. Vay. Yürü. Vay. Yürü. Vay. Yürü. Vay. Yürü. Vay. Yürü. Vay. Yürü. Vay. Yürü. Vay. Yürü. Vay. Yürü. Vay. Yürü. Vay. Yürü. Vay. Yürü. Vay. Yürü. Vay. Yürü. Vay. Yürü. Vay. Yürü. Vay. Yürü. Vay. Yürü. Vay. Vay. Yürü. Vay. Yürü. Vay. Yürü. Vay. Yürü. Vay. Yürü. Vay. Yürü. Vay. Yürü. Vay. Yürü. Vay. Yürü. Vay. Yürü. Vay. Yürü. Vay. Yürü. Vay. Yürü. Vay. Yürü. Vay. Yürü. Vay. Vay. Yürü. Vay. Yürü. Vay. Yürü. Vay. Yürü. Vay. Yürü. Vay. Yürü. Vay. Vay. Vay. Yürü. Vay. Vay. Vay. Vay.
Why?